Mita 97.3 kan zangon FM Rahma Radio ku saurari shirin zaman yan marina. Yanzu lokaci ne da za mu saurari shirin farfajiyar Rahma.